beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beğeni Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beğeni gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beğeni gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet

0: Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haberler. Terörsüz Türkiye sürecinden geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 9 sayfalık bilgi notu AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Söz konusu metinde sürecin bir af veya pazarlık olmadığı vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı. Milli güvenliğimizi başkalarının insafına bırakmayız. İsrail Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Şüphelilerin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. Karadeniz'de Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfini açıklamasının üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda duyurulan tarihi keşfin ardından yürütülen çalışmalarda Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküp'e yükseldi. İngiliz basınında çıkan İran Avrupa'daki ABD üslerine saldırabilir haberlerinin ardından NATO'dan İran'a çok net bir uyarı geldi. Biz hazırız ve gerekeni yaparız denildi. Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi 22-23 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek 2. Kardeş Göçerler Yürük Etkinliği'nde yörüklerle bir araya gelecek. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un veda ziyaretleri devam ediyor. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Atasoy gazetecilerle sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atasoy'un Mersin'de başarılı işler yaptığını belirterek yeni görev yerinde kendisine başarılar diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin listeyi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 20 Ağustos tarihli güncel listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren iki işletme de yer aldı. Mersin'de faaliyet gösteren iki işletmenin ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir Mersin firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolcu otobüsü ağır hasar aldı. Aydıncık'ta ağaçlık alanlardaki karavan yoğunluğu vatandaşların tepkisini çekti. Kamuya ait dinlenme

0: alanlarının kullanımının zorlaştığını belirten vatandaşlar çözüm bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. grupta mücadele edecek Toroslar Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Mersin ekibi geçtiğimiz sezon formasını giyen Sezener Yılmaz'la yeniden anlaşırken Merve Nur Yastığı'yı da kadrosuna kattı. Çimsa ÇBK Mersin bu sezon Türkiye ve Avrupa'da mücadele edecek. Turuncu Siyahlılar 26 Eylül'de başlayacak ve 11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı BOTAŞ deplasmanında geçirecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 22 Ağustos Cumartesi, güzel bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle manşet programımıza başladık. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerimizin ilk sayfa haberlerini hep birlikte değerlendireceğiz. Bizleri İçel TV ve Sun TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarımızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyor. Hayırlı işler diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmelerini temenni ediyoruz. Seyir halindeyseniz lütfen trafik kurallarına riayet ediniz. Ve özellikle piknik alanlarından geçerken, ormanlık alanlardan geçerken sigaralarınızı, izmaritlerinizi, işte bir takım yanıcı maddeleri arabanızdan dışarıya atmayınız. Yaktığınız ateşleri lütfen söndürünüz. Ve ormanlık alan içerisinde de ateşle mutlak suretle ilişkinizi kesiniz. Ateş yakmayınız. Bir kere daha hatırlatalım. Ormanlarımız yanmasın diye. Evet, tabii dün biraz konuştuk sevgili izleyicilerimiz. Bugün bir daha biraz üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü sosyal medyada bir takım kampanyalar başlatıldı. İşte okullardaki öğretmenlere önlük giyilmesi şartı. Yani bu, dün de demiştik ya, gereğinden fazla gündem oluşturmaya çalışıyor. Çok da hani gündem olacak bir konu değil. Mevzuat neyi gerektiriyorsa odur. Öyle bir karar alınmış ve bu karara da riayet edilecek. Edilmeli de. Çünkü böyle bir karar kılık kıyafet kanununa göre Milli Eğitim Camiası'nda da öğretmenlerin önlük giymesi şart koşuldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bu konuda gereksiz ayak diremelere hiç ihtiyaç yok. Gereksiz gerilmelere

ihtiyaç yok. Biz orada daha güzel neler yapabiliriz konuşmamız lazım. Daha güzel neler olabilir onları konuşmamız lazım. Ve daha çok neyi vermemiz lazım onları daha çok konuşmamız lazım. Eğitimde kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Çocuklarımızın ilgisini, alakasını nasıl çekebiliriz? Bu konular üzerine kafamızı yorarsak daha sağlıklı olacak diye düşünüyoruz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz tabii gazetelerimizin ilk sayfalarına da geçeceğiz ama şöyle gündeme baktığımızda neler var diye. Çok da böyle hani Trump çok konuşmamış. Avrupa Birliği'nden İsrail'e bir tepki gelmiş. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'den İsrail'in E1 projesine tepki kabul edilemez demiş. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesine ilişkin ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula, İsrail hükümetinin işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'daki yasa dışı E1 yerleşim projesine ilişkin son faaliyetlerini eleştirdi. Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tel Aviv'in proje kapsamında inşaat ihaleleri açma kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. İşgalci İsrail'e tepki gelmiş Avrupa Birliği'nden. İki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığımızı sürdürüyoruz diyor Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı sevgili izleyicilerimiz. Türkiye dahil çok sayıda ülke kınamıştı diyor. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail'in söz konusu adımını kınamıştı denmiş haberde, gelişmelerde. Evet, dediğimiz gibi yani Netanyahu sırf iktidarda kalabilmek adına yapılacak, Ekim'de yapılacak olan seçim için yatırımlar yapmaya, insanları zorunlu kılmaya, bakın mecburuz bunu yapmaya diyor. Zaten politikası da o yönde, propagandası da o yönde. İşte beni istemeyenler arasında Türkiye'yi de koyuyor. Ya seni büyük bir ihtimalle annem bile istemiyordur Netanyahu. O yüzden hani o istemiyor, bu istemiyor diyeceğine kendi ülkende bile istenmeyen adam ilan edilmiş. Bakın şurada altını çizelim. Netanyahu gider, hani daha alımlı biri mi gelir diye düşünürseniz hayır. Yani Netanyahu zihniyetinde, Netanyahu çizgisinde yine biri gelir. Çünkü bunların zihniyeti, fikri değişmez. Kişiler değişse de, şekil şemal değişse de zihniyet değişmez. Bunların topunda böyle. Yani 7'sinden 70'ine kadar hepsinde bu zihniyet bu şekilde. Yani kim onlara nasıl bir şey fısıldamış kulaklarına hala onu sürdürmeye çalışıyorlar. Yakındır. Yani anladığım kadarıyla şu an bir yalnızlaşma politikası gidiliyor ki kendi ülkesindeki siyasetçiler bile eleştirmeye başladılar. Özellikle rakipleri işte gereksiz bir husumet içerisine giriliyor. Türkiye ile gereksiz bir husumete girmenin manası, mantığı yok gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Netanyahu'yu eleştirmeye başladılar. Aslında şu an İsrail'de dedik ya tüm tuşlara basılmış, her şeye yapılıyor Netanyahu nasıl olsa. Şimdi adamda şey yok yani, nasıl olsa gideceğim, gidersem bile en azından hıncımı alayım derdi düşüncesi içerisinde. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak, seçimlere az bir zaman kala, Ekim'de seçimleri. Nasıl bir gelişme olacak hep birlikte göreceğiz. Daha Netanyahu ne kadar sapkınlık, ne kadar delilikler yapacak hep birlikte göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Türkiye ile birlikte 10 ülkeden ortak tepki, İsrail'in Suriye saldırısı infial uyandırdı. Türkiye ve 10 ülke İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhr askeri hava üssüne hedef alan bir hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada Türkiye Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Malezya, Mauritania İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanları

İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef alan hava saldırılarını şiddetle kırmaktadır. Bu saldırılar son derece tehlikeli bir tırmanışı ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir. Dışişleri Bakanları Suriye topraklarının ve altyapısının sürekli olarak hedef alınmasının ve tahrip edilmesinden derin endişe duyduklarını ifade etmektedir. Bu tür eylemler Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme, ulusal kurumlarını yeniden inşa etme ve yıllardır süregelen çatışmanın yarattığı insani sonuçların giderilmesi yönündeki mevcut çabaların aşındırma riski taşımaktadır denilmiş sevgili izleyicilerimiz. Bölgesel barış ve istikrarın korunması için de çağrıda bulundular bu arada. Birleşmiş Milletler şartı uyarınca somut adımlar atması, bu ihlallere son verilmesi, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam olarak uyulmasını sağlanması ve İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerden çekilmesi, böylece gerilimin daha da tırmanmasının önlenerek bölgesel barış ile istikrarın korunması için çağrıda bulunduklarını deklare etmişler sevgili izleyicilerimiz. Evet, bakalım her yerden aslında İsrail'e tepkiler var. Artık çok yüksek tonda tepkiler verilmeye başladı. Birçok ülkede artık İsrailli vatandaşlar resmen kovuluyor. Geçtiğimiz günlerde işte bir takside bir Yahudi vatandaş, İsrailli Yahudi bir vatandaş taksici tarafından indiriliyor. Çünkü siz katilsiniz diyor. Ben senin Yahudi olduğunu bilseydim hiç arabamı almazdım diyor ve indiriyor. Yine farklı ülkelerde özellikle otellerde işte turizm alanları olan bölgelerde İsrailli Yahudiler kovulmaya başlandı. Aslında bunlar güzel gelişmeler, önemli gelişmeler. Yani dünyada hala insaniyetin var olmuş olması, merhamet duygusunun ve adalet duygusunun hala hakim olduğunu görmek önemli. Ülkelerin liderleri pek bu derece net bir şekilde somut adımlar atmazken o ülkelerin vatandaşları İsrailli Yahudilere gerekli hak ettikleri tepkiyi veriyorlar. İşte kovuyor. Havuzdan kovuyor, denizden kovuyor, otelden kovuyor, metrodan kovuyor, taksiden kovuyor. Neden? Çünkü diyor ki siz katilsiniz. Çünkü siz insan değilsiniz diyor. İnsan sıfatı yerine koymuyor. Doğru olan da bu şimdi. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. İsrail halkının hiçbirini yani insan sıfatıyla görmemek lazım. Onlara hak ettikleri muameleyle karşılık vermek lazım ve onları hiçbir ortam içerisine almamak lazım. Yani hani bizde şey deriz, sana su bile yok. Evet, onlara su bile olmaması lazım. Çünkü onlar bunu hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyorlar. Böylelikle dünya kamuoyu oluşmaya başlayacak ve İsrail Yahudileri de artık hak ettikleri, kendilerine vaat edilmiş toprağın altına girmeyi artık kendi kendilerine uygulayacaklar diye düşünüyoruz. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını inceleyeceğiz. Bakalım neler var, hangi haberler yer almış ilk sayfalara. Hemen onu inceleyelim. İlk gazetemiz akşam. Çakarlı firar tutmadı diyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının kilit isimlerinden Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçamadan Marmaris'te ele geçirildi. Kuriş'lerin iki numarası eski bakanın aracında yakalandı. Eski bakan İdris Naim Şahin'e ait makam aracında yakalandı bu arada. Eski bakan İdris Naim Şahin kiraladığı aracın kendisinden izinsiz kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile kendisini saklayan Erhan Yılmaz ve şoför Mehmet Özmen, İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in adına tahsisli araçta yakalandı. İzmir Selçuk'ta bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken Kuriş ve Yılmaz'ın araçtan hiç inmediği belirlendi. Mevzuata aykırı çakarı kullanan araçta yapılan aramada 58 bin euro da para bulundu. Evinde 206 kilo altın bulunmuştu. Hilmi Tuna Kuriş'in ortak olduğu şirkette yapılan aramada 206 adet külçe altın, 358 bin dolar, 102 bin euro ve 3 ruhsatsız silah bulunmuştu denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve katil için kırmızı bülten.

0: Ankara soykırımcı Netanyahu hakkında Sumut filosuna saldırı nedeniyle kırmızı bülten sürecini başlattı. Adalet Bakanı Gürlek İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na, oradan da Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Netanyahu ile birlikte Gazze'deki TİKA, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan tankların komutanı Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talep edildi. Ve Cumhuriyet Gazetesi özel Cumhuriyet'e verdiği söyleşinin ikinci bölümünde hedeflerini anlattı. Geçici seçmen peşinde değiliz demiş yeni parti lideri Özgür Özel. Kazanmak isteyenler bize oy versin. İktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz diyerek hedeflerini net olarak ortaya koydu. Atatürk'ün binası Cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve kamuculuktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özel, partinin yönü ve programını da içeren 7 ölçütü sıraladı. Misafir değil, kurucumuz diyor. Başka parti seçmeninden geçici oy alarak seçim hesabı yürütmeyeceklerini anlatan Özel, Türkiye İttifakı'nı da tanımladı. Özel, Kürt'ü muhafazakarı, milliyetçisi partinin misafiri değil, eşit kurucusu olacak. Amaç farklı insanların aynı siyasi evde kendisini güvende hissetmesini sağlamaktır. Ifadelerini kullanmış. Ve Diriliş Postası, Çakarlı koruma arayışında yakalandılar. Yine mi İdris Naim Şahin? 7 Şubat 2012 MİT krizinin yaşandığı dönemde İçişleri Bakanlığı koltuğunda İdris Naim Şahin oturuyordu. Yıllar sonra Şahin'in adı bu kez çok daha çarpıcı bir iddiayla gündemde. Ali Kuriş soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, eski bakan Şahin adına tahsisli 34SL313 plakalı çakarlı koruma aracıyla yurt dışına kaçarken yakalandı. Araç San Sistem Lojistik adına kayıtlı olmasına rağmen 17 Aralık 2025'te 5 yıllığına İdris Naim Şahin adına koruma aracı olarak tahsis edildi. 7 Şubat'ta devletin içindeki yapılanmaların tartışıldığı bir dönemin İçişleri Bakanı, bugün devletin tahsis ettiği koruma aracının firali şüphelilerinin kaçış güzergahında kullanılması iddiasıyla karşı karşıya. Şahin'in kamuoyunun karşısına çıkıp 34SL313 plakalı araç nasıl oldu da firali şüphelilerin kullanımına girdi sorusuna açık ve net bir cevap vermesi bekleniyor denmiş sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağı.

0: yanınızdayız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik, Yağmur Yemekçilik.

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
4: Selin'e bilgi veren üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim, aynı mesajın Gazze Barış Kurulu üyeleri tarafından da iletildiğini söyledi. Naim, Filistin olarak Netanyahu için anlaşmanın zamanlamasının hassasiyetini gözetmek benim görevim değil. Netanyahu'nun seçim zaferini güvence altına almak uğruna halkımızın bedenleriyle, kadıyla ve canlarıyla bedel ödeyecek durumda değilim dedi. Gazze Barış Kurulu ise konu hakkında sessiz kaldı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, uzun zamandır şunu söylüyoruz. Diyoruz ki danışıklı dövüş, danışıklı dövüş. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu gerginlik danışıklı bir dövüşten ibaret diyoruz, diyoruz, diyoruz, diyoruz. Dilimizde tüy bitti. Bu açıklama aslında, yani şu an az önce aktardığım şu sözler iki ülke arasında nasıl bir savaşın olduğunu gözler önüne çok net seriyor. Yani bir savaş var mı yok mu şimdi sizin takdirinize bırakacağım ama zaten savaşın olmadığını sizler de onaylayacaksınız bu sözlerle. Şimdi diyor ki Trump'ın damadından ama Hamas'a, yani diyor ki kardeşim diyor Netanyahu bir seçime girecek. Seçime gireceği için de siz biraz bir şey yapın, yani onu zora sokacak bir şeyler yapmayın. Şimdi düşünün, bu iki ülke güya sözde savaşıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran sözde güya, tabi yerseniz, yersek, inanırsanız, inanırsak savaş halindeler. Ama birbirleriyle de ricada bulunabiliyorlar. Ya düşünün, dostluğa bakar mısınız? Yani ya rica ediyorum senden. Yani işte bizim Bibi seçime girecek. O yüzden hani böyle aman ha sakın yanlışlıkla böyle gaza gelip de sıkıntıya sokma. Yani adamı zor durumda bırakma. Ricazında bulunuyor. Bunu söyleyebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani iki ülke. Ya şöyle düşünün. Şu an Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var mı? Evet var. Şimdi Rusya-Ukrayna arasında hiç böyle danışıklı dövüş ibarelerine rastladınız mı? Hayır. Yani işte Putin'in kalkıp Zelenski'ye, ya Zelenski bak canımı sıkıyorsun, çok farklı yerleri vuruyorsun, vurma, ben sana böyle boş arazileri vur dedim dediğini duydunuz mu? Yok. İşte burada var ama. Yani Amerika, İran'da var. Hatırlayın atılan bombalara, füzelere nerelere isabet etti? Özellikle İran'ın attığı bombalar, füzeler nerelere isabet etti? Bir iki tane böyle yerleşim yerine, zaten onlar da boştu. O binalar da boştu biliyorsunuz. Yani onu da işte göstermelik. Ya düşünsenize, İran İsrail'de bombalama yapacak ve İsrail medyası bunu yayınlayacak. Gözünüz kesiyor mu bunu? Neden hiç yayınlamadı da sadece böyle boş binaların olduğu yerleri paylaştılar? İşte biz bir savaş halindeyiz. Biz bir savaş içerisindeyiz. Bir savaş var. Ama hani bir dönem hatırlayın sevgili izleyicilerimiz, İsrail'den biz Heron kiralamıştık. Heron, yani şu İHA'lar, gözetleme uçakları, işte keşif uçakları, adına ne derseniz deyin, silahsız da onlar, ama yazılım İsrail'de, alınan bilgiler Türkiye'ye değil İsrail'e gidiyor. İsrail eleyip bize bilgileri aktarıyordu. O da işte zaman aşımına uğruyordu. Ve her onlar gidiyordu. Teröristleri daha da tespit ediyordu. Ama bilgiler İsrail'e gittiği için İsrail tabii kendi elemanı olan teröristlere, bakın yeriniz tespit edildi. Şimdi biz bu bilgileri Türkiye tarafına aktaracağız ama siz oraları boşaltın. Onlar da ne yapıyor? Danışıklı dövüş olduğu için boşaltıyorlar. Bize bilgi geliyor. İşte bakın teröristler şuradalar. Böyle bir görüntü tespit edildi. Artık iş sizde. Biz ne yapıyorduk?

0: O kadar çok seviniyorduk ki, aman işte bak teröristlerin yerini bulduk, şimdi onları imha edeceğiz deyip oralara bombalar yağdırıyorduk. Dağı taşı bombalıyorduk. Oysa orada yaşayan kimse yoktu. Çünkü onlar almış başını gitmiş bile. Biz ne yapıyorduk? Bombalarımızı atıyorduk, füzelerimizi atıyorduk. O kadar yakıt yakıyorduk. Sonra onlardan gidip aynısını satın alıyorduk. Yani hem füzeyi satın alıyorduk, hem yakıtı satın alıyorduk, hem her onların kirasını ödüyorduk falan filan filan filan. Yani işte mantık aynı sevgili izleyicilerimiz. Şu an Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail üçgeninde aslında onlar istedikleri bir planı gerçekleştirme derdi içindeler. Yoksa ya baksanıza sohbetlere, ya Netanyahu seçime girecek. Aman ha, onu zora sokma. Ricada bulunacak. Hamas'tan ricada bulunacak. Hamas'la iletişim halindeler. Düşünseniz de sen Hamas'la iletişim halindesin ama İran'ın üst düzey tüm yöneticileri öldürüldü. Peki madem Hamas'la bu kadar içten pazarlık edebiliyorsun, konuşabiliyorsun, ricada bulunabiliyorsun, demek ki yerlerini de biliyorsun, şahsiyetlerini de biliyorsun, kim olduklarını da biliyorsun. Onlara neden operasyon düzenlemedin bugüne kadar? Neden onları yok etmedin madem öyle? Madem aranızda gerçekten bir savaş var, yap. Yani anlayacağınız sevgili izleyicilerimiz, dünyanın düzeniyle oynuyorlar, dünyanın ekonomik dengesini bozuyorlar. Kim? Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail. Şimdi geçtiğimiz günlerde Van'da İranlı vatandaşlar gelmişler. Kadınlı erkekli. Mayolarını da giymişler, bikinilerini de giymişler. Zannedersin İran'da da böyle dolaşıyorlar. Gelmişler, müzik eşliğinde oyunlar oynuyorlar. Hepimiz tepki gösterdik tabii. Ya kardeşim, ülkenizde savaş var diye biliyoruz biz. Aslında savaşın olmadığını o görüntüler bize zaten çok net bir şekilde ifade etmişti. Yani siz Allah aşkına Gazze'de yaşayan Filistinli halkın eğlence yaptığına şahitlik ettiniz mi? Müziği son ses açıp dans ettiğini gördünüz mü? Yani insan savaş veya Ukrayna'yı gördünüz mü? Veya Rusya'yı gördünüz mü? Böyle pervasızca eğlenen insanlarını gördünüz mü? Bakın ülkemizde de varlar. Ruslar da var, Ukraynalılar da var. Neden ülkemizde onlar da böyle sahillerde gelip danslar etmiyorlar, bikinilerini giyip de işte eğlenmiyorlar? Çünkü ülkelerinde bir savaş var. Gerçek bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi ülkesinde savaş olmayanların böyle bir kaygısı, böyle bir endişesi, böyle bir korkusu yok. O yüzden dans ediyorlar çok rahat. Yani anlayacağınız, savaş var diye gösterilen şeyde aslında görüyorsunuz karşılıklı danışıklı dövüş, ricalar, istirhamlar, amanlar, efendimler, aman yapmayınız, etmeyiniz. İlginç değil mi? Üstelik Hamas'la yapıyorsun sen bu sohbetleri, bu ricayı. Evet, şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Ve ben sözü hemen Ali Gökhan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. Teşekkür ediyorum tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan konulara bakalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'e geliyor. Kendisi Mersin'de Tırtar'da düzenlenecek ikinci Kardeş Göçerler Yörük etkinliğinde yer alacak. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Gözde gişeleri civarında karşılanacak ve sonrasında tabii etkinliğe katılacak ve etkinlikte vatandaşlara da hitap edecek Tırtar'da. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e gelmesi siyasi zeminde çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Nedeni ise şu: malum Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar oldu ve yeni parti kuruldu. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e bugün geliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e gelişiyle ilgili herhangi bir hazırlık ve bir heyecanın göze çarpmadığı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, Mersin'de etkinliğe katılacak, konuşacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu acaba kimler karşılayacak? İl başkanlığının tavrı nasıl olacak? İlçe başkanlıklarının tavrı nasıl olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e girişinde orada hazır bulunacak olan kimler olacak? Hangi belediye başkanları olacak? Orada olmasalar bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğe katıldığında ikinci

kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldığında yanında hangi belediye başkanları yer alacak? Buna yönelik tabii bir beklenti var. Ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin nasıl bir tavır gösterecek? CHP tabanı nasıl bir tavır gösterecek? İl yönetimi, ilçe yönetimi, CHP'li belediye başkanları nasıl bir tavır gösterecekler? Bu tavırlarını da yanında durmakla mı sergileyecekler, durmamakla mı sergileyecekler? İşte bu merak ediliyor. Tabanın tepkisi, Mersin'deki CHP'lilerin tepkisi nasıl olacak? Bu da merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun Mersin'e gelişi aslında göçerler yörük etkinliğine katılmasından ziyade Mersin'deki CHP'lilerin tavrıyla öyle gözüküyor ki Türkiye gündemine gelecek efendim. Ayrıntılara gün içerisinde yer vereceğiz. Şimdi şu saat itibariyle gündemde yer alan diğer konulara değinecek olursak, malum Süleymancılar cemaatine ya da topluluğuna yönelik olarak operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında bu cemaatin, bu yapılanmanın lideri konumundaki Alihan Kuriş tutuklanmıştı. Kendisiyle birlikte 40'a yakın kişi de tutuklanmıştı. Tabii Alihan Kuriş'in firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş isimli kardeşiyle Erhan Yılmaz, bunlar da Marmaris'te yakalanmışlardı ve tabii üzerlerinde de yüklü miktarda para ele geçirilmişti. Ayrıca Hilmi Tuna Kuriş'in evinde yapılan aramada da 200 kilo külçe altın ele geçirilmişti. Şimdi tabii bu iki kişi, yani Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in üzerine kayıtlı ve tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konuyla ilgili de tartışma devam ederken İdris Naim Şahin'den bir açıklama geldi. Kendisi, benim bilgim ve iznim dışında kullandırılmıştır bu araç. Ben bu aracı İstanbul'a gittiğim zaman kullanıyorum. Diğer zamanlarda kullanmıyorum. Aracı bana tahsis eden şirketin yöneticilerinin bu aracı o kişilere tahsis ettiğini düşünüyorum diyen Şahin, otomobilin kiralandığı şirket sahibi ve şirket hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ama tabii konu Sayın Şahin'i de kapsayacak şekilde, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i de kapsayacak şekilde genişletildi ve soruşturma devam ediyor. Şimdi gelelim efendim araç sahiplerine. Üzücü bir haber var. Cumartesi, yani bugünden itibaren sabah saatlerinde pompaya yansıdı. Akaryakıta 2 lira 92 kuruş bir zam geldi efendim. Bu da önemli. Şimdi bununla birlikte tabii terörsüz Türkiye süreci devam ederken, terörsüz Türkiye sürecini de yakından ilgilendiren bir durum gerçekleşti. Şöyle, Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri adını kullanan terör örgütü SDG'nin komutanı, sözde komutanı Mazlum Abdi bir açıklama yaptı. Ve Mazlum Abdi, SDG'nin bütün güçleriyle, askeri güçleriyle, idari kurumlarıyla, idari güçleriyle tamamen Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Ama dikkat çeken bir nokta var ki, o bölgede SDG'nin kadınlardan kurulu askeri birliği hala varlığını devam ettiriyor ve SDG'nin kadınlardan oluşan askeri birliğinin de o bölgede varlığını devam ettireceği konuşuluyor. Bu durum nasıl karşılanacak? Bu da tabii ki uluslararası gündemde ve bölgede Amerika'nın terör dışı unsurları, güç odaklarını yok etme girişiminde, çabasında bu durum nasıl bir yer edinecek? Bu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Merakla bekleniyor. Devam edelim. Tarsus'tan üzücü bir haber geldi sabah erken saatlerde. Tarsus'ta 25 yaşındaki öğretmen, Mavi Bulvar'dan geçen Devlet Su İşleri kanalına girerek serinlemek istedi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar hayatını kaybetti. Bu çok önemli bir olay. Malum Adana

0: yoğun bir şekilde Tarsus'ta gençler, çocuklar sulama kanallarına giriyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi tabii bir öğretmenin örnek olması gerekirken öğrencilerine, çocuklara, gençlere sulama kanallarında yüzmeyin demesi gerekirken rahmetlinin sulama kanalına girmesi ve ölmesi çok üzücü. Çok üzücü. Gerçekten eğitimli insanlarımız bile bazen böylesine hatalara düşebiliyorlar. Çok üzücü. Ailesine sabır diliyoruz. Umarız devamı gelmez, olmaz. Hiçbir kimse sulama kanallarına girerek canını tehlikeye atmaz, ailesini üzmez efendim. Şimdi Tarsus'a gittiğimizde Tarsus'ta da Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri bir un fabrikasına denetim yaptılar ve o un fabrikasındaki denetimde bozulmuş, küflenmiş, böceklenmiş tam 30 ton un tespit ettiler. Bu 30 ton unun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi. Tabii unlar Tarsus Belediye ekipleri tarafından imha edildi. İdari yaptırım uygulandı fabrikaya. Bu da önemli. Şimdi bununla birlikte tabii Mersin'de Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Bazı firmalarda yine tek tırnaklı et bulundu. Bir yemekçilik firmasında ve bir tantuni işletmesinde at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi. Ve Mersin ne yazık ki bir kez daha böylesine üzücü ve böylesine işte unun, 30 ton unun bulunması, ki o 30 ton un eğer bulunmasaydı, bozuk, böceklenmiş, küflenmiş un Tarsus Belediye Zabıta ekipleri tarafından ele geçirilmeseydi belki tüm Türkiye'ye, Mersin başta olmak üzere, Adana başta olmak üzere tüm Türkiye'ye dağılacaktı. Şimdi Mersin'de geride bıraktığımız haftalarda ve aylarda da at ve eşek etinin insanlara yedirildiği ortaya çıkmıştı. Yine böylesine olumsuzluklarla Mersin tekrar gündeme geldi ne yazık ki. Ayrıntılar, diğer ayrıntılar dünyayla, Türkiye'yle ve Mersin'le ilgili diğer gelişmelere de gün içerisinde yer vermeye devam edeceğiz. Söz Tekin Ahşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şahinoğlu'na verdiği bilgiler için ve biz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Korkusuz gazetesiyle Süleymancı liderin kardeşi yakalandı. AK Partili bakanın aracıyla kaçmış. Marmaris'te yakalanan Tuna İlmi Kurişi taşıyan otomobil, devletin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsis ettiği resmi araç çıktı diyor. Ve Milat gazetesi, İtirafçılar İmamoğlu'nun yüzüne karşı çat çat söyledi. Rüşvet havuzu kurulmuştu diyor. Besleme medyasına olayı siyasi iddianame boş diye algı yaptırmaya kalkan İstanbul Büyükşehir Belediye eski başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıklar mahkemede yüzüne karşı rüşveti itiraf edince ne diyeceğini şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partililerinin ihbar ve itiraflarıyla yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem İmamoğlu, İtirafçı 76 iş insanı mahkeme salonunda konuştukça boncuk boncuk terledi. Baz kayıtları ve HTS sinyalleriyle ortaya çıkan somut belgeler ve açık itiraflar karşısında İmamoğlu'nun kurduğu algı sistemi tamamen çöktü diyor. Ve Milliyet gazetesi, sırrı abla çözecek diyor. Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Olay kapsamında ele geçirilen cep telefonları ve bilgisayarların incelemeye alındığı ifade edildi. Ve Sabah gazetesi, rüşvetin belgesi İmamoğlu'nu terletti diyor. İmamoğlu suç örgütü davasına iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları damga vurdu. Ekosistemin kirli rüşvet çarkını belgeleriyle tek tek anlatan Aktaş'ı dinleyen İmamoğlu ve avukatları soru sormadan duruşmayı terk etti. Ve Sözcü gazetesi, 3'ye unutuldu, 3T geldi. Siyasallaşma, alt kurulu tespit, teyit ve taahhüt edecek. İşte APO kurulu diyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bir

0: Vali dışişlerinden bir büyükelçi, milli savunmadan bir general, adaletten bir hakim, külliyeden bir danışman, MİT'ten bir daire başkanı, İmralı'da APO diyor. Ve Takvim gazetesi haraç ekonomisi diyor. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş İmamoğlu'nun liderliğini yaptı. Suç örgütüne imar ruhsat ve hak ediş süreçlerinde kendisinden milyonlarca lira haraç talep ettiğini anlattı. 85 milyon lira verdim dedi. Ve son gazete Türk'ün sabrımızı sınamayın diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına müdahale teşebbüslerinden vazgeçilmeli. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, havayım, barım, çay da çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayın.

Bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir bilim festivalinin açılışına katıldı. Çiftçi burada yaptığı konuşmada bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerimizi üretiyoruz ifadelerini kullandı. 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye'de araç muayene hizmetlerini üstlenecek Turka 81 ilde uygulayacağı sistemin ilk örneğini İstanbul'da açtı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız, dedi. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında göçük meydana geldi. Göçük sonrası bir işçi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır, 11 işçi yaralandı. 9 kişinin de etkilendiği maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinden faydalanarak YKS'ye giren 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16 öğrenci tıp fakültesine, 4 öğrenci diş hekimliğine, 24 öğrenci mühendislik bölümlerine ve 27 öğrenci ise eğitim fakültesine yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri verilerini açıkladı. Mersin'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı

0: 3502 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3064 oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki ÖAY ile 16 yaşındaki EK ve SEM arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan ÖAY ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri EK ve SEM yaklaşık 1 kilometre kaçmadan yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre içeride dalgıç polisler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Enes Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sağlığa uygun olmayan unların tamamı imha edildi. Mersin'i profesyonelliğe geçiş liginde temsil edecek olan Akdeniz Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi beyazlı ekip santrofor Ramazan Zengin'le stoper Ali Gözcü'yü renklerine bağlayarak transferde iki önemli hamle yaptı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

진 아니던 산 갈린 외막의 땡면이 눈물 내교 삶을 하다 잊고

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir bilim festivalinin açılışına katıldı. Çiftçi burada yaptığı konuşmada bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerimizi üretiyoruz ifadelerini kullandı. 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye'de araç muayene hizmetlerini üstlenecek Turka 81 ilde uygulayacağı sistemin ilk örneğini İstanbul'da açtı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık

0: IŞİD-900 muayene hattımızla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız dedi. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında göçük meydana geldi. Göçük sonrası bir işçi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 11 işçi yaralandı. 9 kişinin de etkilendiği maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinden faydalanarak YKS'ye giren 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16 öğrenci tıp fakültesine, 4 öğrenci diş hekimliğine, 24 öğrenci mühendislik bölümlerine ve 27 öğrenci ise eğitim fakültesine yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri verilerini açıkladı. Mersin'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3502 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3064 oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki ÖAY ile 16 yaşındaki EK ve SEM arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan ÖAY ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri EK ve SEM yaklaşık 1 kilometre kaçmadan yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre içeride dalgıç polisler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Enes Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, sağlığa uygun olmayan unların tamamı imha edildi. Mersin'i profesyonelliğe geçiş liginde temsil edecek olan Akdeniz Belediye Spor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi beyazlı ekip santrofor Ramazan Zengin'le stoper Ali Gözcü'yü renklerine bağlayarak transferde iki önemli hamle yaptı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık

0: sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: takvimler 22 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten, ekonomiye, asayişten, yerel gelişmelere, eğitimden dış politikaya kadar pek çok başlık ön plana çıkıyor. Mersin'de yörük kültürünü yaşatmak için düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verilirken, siyasette Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer'in aynı etkinlikte buluşması dikkat çekti. Ankara'da ise maden ocağında meydana gelen Göçük'te bir işçi hayatını kaybetti. 10 işçi yaralandı. Tarsus'ta ise Devlet Su İşleri kanalında yaşanan olaylar, un fabrikasındaki denetimde ortaya çıkan görüntüler ve yurt genelinde peş peşe gelen gelişmelerde gündemin öne çıkan başlıkları arasında ve başlıyoruz. Konya'da düzenlenen 11. Bilim Festivali'nde gençlere verilen mesaj dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bilim ve teknoloji üreten milli değerlerine bağlı bir gençlik hedeflediklerini söyledi.
1: Hazreti Mevlana'nın gönül dünyasını, Sadreddin-i Konevi Hazretlerinin tefekkürünü, Ali Ulvi Kurucu Üstadımızın peygamber sevgisini, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin ilim ve hikmet birikimini taşıyan kadim şehrimiz Konya, bilimde, teknolojide, sanayide ve üretimde Türkiye yüzyılının öncü şehirlerinden biri olarak yükselmektedir. Konya'mızın geçmişten geleceğe uzanan bu yürüyüşü, medeniyetimizin ilme yüklediği büyük anlamın da bir tezahürüdür. Bizim medeniyet tasavvurumuzda ilim ile irfan birbirini tamamlayan iki temel düsturdur. Akıl kalpten, bilgi hikmetten, bilim ahlaktan koparılmamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizleri düşünmeye, akletmeye, araştırmaya, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekküre davet etmektedir. İslam medeniyetinin asırlar boyunca ilimde İnsanlığa öncülük etmesinin temelinde bu büyük çağrı vardır. Bu çağrının ışığında yetişen Müslüman alimler, bilgi birikimini geliştirmiş ve insanlığın ortak mirasına dönüştürmüşlerdir. Harizmi cebirin temellerini atmış, İbnül Heysem optikte deneysel yönteme öncülük etmiş, Biruni astronomi ve matematikte, İbn Sina tıpta, Cezeri mekanikte, Ali Kuşçu astronomide insanlığın ufkunu genişletmiştir. Bütün bunlar bize önemli bir hakikati gösteriyor. Bilim bizim için yabancı bir dünyanın kavramı değil, medeniyetimizin asli unsurlarından biridir. Nitekim sevgili peygamberimiz, ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır buyurmuştur. Bizim tarihimizde caminin yanında medrese, medresenin yanında kütüphane, kütüphanenin yanında gazethane vardır.

0: Çünkü ecdadımız biliyordu ki iman insana istikamet verir. İlim ise o istikamette yürüyecek kudreti kazandırır. İşte bu anlayış üzere diyoruz ki çağrısı çağları aşacak bu milletin daha adil bir dünya davasının mücadelesini verecek büyük doğu gençliğinin ve diriliş neslinin amentüsü bu şuur olacaktır. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, Türkiye'nin geleceğini sizlerle inşa edeceğiz. Sizlerden sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, dünyanın takip ettiği gelişmelere imza atan bir nesil olmanızı arzu ediyoruz. Merhum Şakir Zümre'nin, Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Necmettin Erbakan hocamızın ve Özdemir Bayraktar'ın emekle, çileyle ve vatan sevgisiyle ortaya koydukları mücadeleyi şimdi sizler sürdüreceksiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadele her alanda ve her anlamda tam bağımsız Türkiye mücadelesidir. Bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerini üretiyoruz. Gökyüzünde, mavi vatanda ve uzay çalışmalarımızda Türk bilim insanlarının ve mühendislerinin emeği var. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur. Savunma sanayinde gelinen nokta güçlü bir iradenin ve aklıyla, kalbiyle bu millete inananların eseridir. Hani Üstad Necip Fazıl Kısakürek diyor ya, ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Evet, bu eserler ve bu mücadele sizlere emanettir. Sizlerin aklıyla, emeğiyle ve mücadelesiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz inşallah.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 36 dosyada 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaraladığı faili meçhul olayların aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek yıllar önce işlenen cinayetlerle ilişkin şüphelilerin tespit edilerek tutuklandığını belirterek suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız açıklamasında bulundu. Ve siyasette devam ediyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Erdoğan üzerinden İsrail iç siyasetine yönelik hesap yaptığını savundu.
2: Süredir Türkiye'de yollardayız. Çok üzerinde durmayacağım ama çok üzüldük, çok haksızlığa uğradık, çok kızdık ama hepsini geride bıraktık. Yeni bir yola çıktık. Yeni partiyle birlikte yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Bütün Türkiye'de merak ediliyor. Soruyorlar. Yeni partide ne yenilikler var diye çok anlatıyoruz. Ama Trabzon'dan yeni partide yeni ne var derseniz her parti esnaf ziyareti yapabiliyor. Yeni parti esnaf ziyareti yapamıyor. Esnaf gezmeye kalkınca miting oluyor. Miting oluyor. Bugün Trabzon'da esnafımızı gezelim. Çay üreticisinin, fındık üreticisinin sıkıntılarını esnafa, alışverişe, kentin ekonomisine nasıl yansıdığını konuşalım. Okullar yaklaşıyor, bir kırtasiyeye girelim. Kalemin, silginin, defterin fiyatını bir soralım. Okul kıyafetlerini bir konuşalım istedik. Bir dokunduk, bin ah işittik. Ama bir yandan da her attığımız adımda biriniz daha, biriniz daha, biriniz daha bu kadar büyük bir kalabalıkla yürüyemez olduk. En sonunda yine Trabzon'da bir miting yaparken kendimizi bulduk. Bu yüzden yeni parti doğru olduğu yerde doğru.

0: duran devleti yönetmek için güçlü kadrolarına yepyeni isimler katan, önümüzdeki aylarda göreceksiniz, Türkiye'yi yönetme kabiliyetindeki en güçlü ekonomi kadrolarıyla, en güçlü dış politika kadrolarıyla, iç politika güvenlik kadrolarıyla, bu milletin istediği, geleceğine güvenle bakacağı güçlü kadroları halktan yana siyasetiyle milletin karşısına çıkmaya hazırdır. Yeni parti Türkiye'nin menfaatlerini korur, bir partinin menfaatlerini değil. Yeni parti genel başkanı iktidarda olsun diye değil, millet huzur bulsun diye, refah bulsun diye kurulmuştur. Netanyahu Erdoğan'la kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor. Burada şunu söyleyelim. Hem İsrail'e hem Netanyahu'ya içeride mücadele ederiz. Birbirimizle en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız. Bir yandan Trump'la iş tutup onun büyükelçisi Barack'ın olmadık fantazilerine uyup bir yandan da Trump'ın savaş kahramanı ilan ettiği Netanyahu'yla kayıkçı kavgasının bu memlekete de bir faydası yoktur. Kimse de bu yaşanan her şeyin ne kadar samimiyetsiz olduğunu kandırabileceği kimse bu memlekette yoktur. Ama Netanyahu Erdoğan'a saldırıyor diye sanki bundan medet umacak kimse de yeni partinin kadroları içinde yoktur. Herkes bunu öğrenmesin. Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin. Trabzon'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Gerek ben, gerek Ekrem Başkan, gerek Mansur Başkan. Ya da bugün partimizde olan ya da gönlü burada aritmetik müsait değil, başka tarafta şimdilik duran bütün belediye başkanlarımızla beraber eğer kendimiz için bir şey istersek namerdiz. Ama umut bizdedir. Umut yepyeni kadrolardadır. Bu iktidarın değişmesi yerine sizin yüzünüzü bildirecek yeni bir iktidarın kurulması için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk, ama bize emanet Türkiye. Kimse korkmasın, kimse yılgınlığa kapılmasın.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toroslar Belediyesi tarafından Tırtar Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin İl Yönetimi eşlik etti. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, yürüyüş kültürünün önemine ve Türkiye'nin birlik ve beraberine vurgu yaptı.
2: Olan yürüyün emeğini korumaktır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sorunlarına sahip çıkmaktır. Yaylacının yolunu, yaylanın suyunu, yaylanın elektriğini düşürmektir. Üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Gençlerimizin kendi memleketinde gelecek kurabilmelerinin önünü açmaktır. Yerel iktidarda Büyükşehir Belediye Başkanımızın yörüklerle ilgili yaptığı bütün açılımları Sayın Başkan burada açıkladı. Ama sadece Mersin'de, biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur? Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bu nedenle bizim siyaset anlayışımız yalnız seçime insanların kapısını çalmak değil, insanlarımızın hayatına dokunarak sorunlarını çözmek.

0: siyasettir. Sorunları çözmeyen bir siyaset bizatihi kendisi sorun olur. Değerli dostlarım, yörük kardeşlerimizin hayvanları varsa onun yem maliyetini, yaylaya çıkıyorsa ulaşımını, üretiyorsa pazarını, çocuğu okuyorsa eğitimini siyaset konuşmak zorundadır. Çünkü siyaset insanın hayatına değdiği zaman anlamlıdır. Değerli arkadaşlarım, çadırlarınız, sizin çadırlarınız Kurtuluş Savaşı'nın çadırlarıdır. Sizin çadırlarınız yoksulun doyurulduğu çadırlardır. Sizin çadırlarınız alın terinin kutsal olduğu mekanlardır. Sizin çadırlarınız Türkiye'de her vatandaşın baş tacıdır, baş tacı. Böyle bilmeniz lazım. O çadır bir direniştir. O tüten bir dumandır o çadır, bir umuttur. Ve o çadır milletimizin aynı zamanda bağımsızlık iradesidir. Toroslarda yörük çadırı ayakta olduğu sürece dayanışma vardır, umut vardır, ekmek vardır, emek vardır, kardeşlik vardır. Ve biz bugün burada o ateşi daha da büyütmek için bir aradayız. Ve mutlu bir gelecek için söz veriyoruz. Yörük kültürünün yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Göçerlerimizin sorunlarını görmezden asla gelmeyeceğiz. Torosların sesini Ankara'ya, Türkiye'nin her yerine duyuracağız. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Sevgili yörük kardeşlerim, Torosların rüzgarı bizimle olsun. Yaylaların bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Ocaklarımızın ateşi hiç ama hiç sönmesin. Kardeşliğimiz daim olsun. Unutmayalım. Bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tutuyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: Toroslardaki programda Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti, etkinlikte açıklamalarda bulundu.
2: Üretici yörük kardeşlerimize, bunlar biliyorsunuz, bunların ekonomik geliri hayvancılıktır, küçük tarımsal üretimdir. Hayvansal destekler veriyoruz. Gelin köyümüze destek olalım. 2019 yılından bu yana istikrarla sürdürdüğümüz hayvancılık projesini devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz göçerlerimiz yaz boyunca yaylada kaldı. Onlara su tankeri desteğini devam ettiriyoruz. Yine onlar için dağın başında televizyonu var, elektrikli eşyası var. Elektriğe de ihtiyacı var. Çocuklarının da yaz tatilinde okumaya ihtiyacı var. Güneş paneli desteklerini sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Yine arıcı kardeşlerimize, bu internatta arıcılık yapan, malzeme desteğini başlatmıştık. Bunlara devam edeceğiz. Göç yolları önemlidir. Bugüne kadar emin olun, geçmiş yönetimleri karalama adına söylemiyorum. Ama biz göç yollarını bile, o dağın başındaki, Torosların başındaki göç yollarını bile şehrin merkezindeki ana caddeler gibi pırıl pırıl yaptık. Çünkü yörüklerimize her şey yaraşır dedik. Yörük kadınlarımıza dağ köylerine kadar mobil kuaför gönderiyoruz. Onların da güzel olmak hakları. Kuaförümüz gidiyor. Köylerde, dağ köylerinde yörük kadınlarımıza hizmet ediyor. Yine çocuklarımıza gezici kütüphane, çocuklarımıza yönelik sosyal etkinlikler. Bunları devam ettireceğiz. Başladığımız gibi istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz. Az önce de söylediğim gibi, değerli misafirler, vatandaşlarımıza ayrım yapmadan hizmet ettik. Ama bir şeyden hiç çekinmedik. Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da övüş duyuyoruz. Hiç çekinmeden.

0: Bunu gönülden samimiyetle söyledik. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var. Çok köklü bir, güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir. Bugüne kadar partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüceltmek için mücadele ettik. Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Etkinliğimizin güzel geçmesini diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtım. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
1: Ajanda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, 10 işçi ise yaralandı.
2: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Elektrik Üretim ve Madenciliğin Kal Sektörü 510 numaralı üretim panosunda iş kazası meydana geldi. Üretim ayağında tavanı tutan şiltlerin arkasında göçük oluştu. Göçük nedeniyle meydana gelen hava basıncının etkisiyle işçiler etrafa savruldu. Kazada 34 yaşındaki iki çocuk babası Erdi Tolga Kahveci hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
3: ...18 gibi bir kömür bloğunun düşmesi sonucu oluşan bir hava basıncını kaynaklı bir kaza yaşandı. Kazada maalesef ki bir vatandaşımızı kaybettik. Toplamda 20 kişi etkilendi. Bunun bir kısmı yaralı, bir kısmı da içerideki dumandan, gazdan ve kömür etkisinden, basınçtan etkilenmeler oldu. Bunlardan 4 tane vatandaşımızın durumu ağır. Bunların 2 tanesi sevk edildi Bilkent Şehir Hastanesi'nde. İçerideki 2 hastamız da Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkleri tamamlandı. Onlar gönderilecek. Diğer hastalarımızın genel durumu itibariyle iyi. Bu olay her boyutuyla adli, idari olarak araştırılacak. Sebebi nedir, bir kusur var mıdır, yok mudur? Neden dolayı oluşmuştur? Bunları bilirkişi incelemesi, adli inceleme ve idari inceleme sonucunda da karar verilecek.
1: Ankara'da üzerine koşan köpekten kaçmaya çalışan 15 yaşındaki Berat Yücel düşerek başını çarptı ve yaşamını yitirdi.
2: Ankara'da köpekten kaçarken yere düşüp başını çarpan 15 yaşındaki Berat Yücel hayatını kaybetti. Olay Yeni Mahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışan Yücel malzeme almak için gittiği sırada üzerine doğru koşan Alman kurdu cinsi köpekten kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra yere düşerek başını çarpan Yücel ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
4: Gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten kendisi. Böyle herkese koşarak böyle oyun oynamak istiyordu. Bu şekilde bir köpekti. Ve çocukların hepsi bunu gördüğü zaman hepsi böyle kaçıyor böyle zaten. Öyle bir şey. Çocukların hepsi öyle. Ben de mesela kendimin 18 yaşında bir çocuğum var. Köpek gördüğü zaman kaçabildiği kadar kaçıyor, şey yapıyor. Ya çok üzüldük.
2: Olayın ardından köpeğin sahibi üye gözaltına alındı. Hakkında taksirle öldürme ve hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma suçlarından işlem başlatıldı. Üye işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
1: Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen genç arkadaşının hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakaladı, kenarda tuttu. İtfaiye ekipleri de kurtardı. Kanala inen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı yukarı çıkardı. Hazır bekleyen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.
1: Ve Tarsus'tan devam ediyoruz. Serinlemek için sulama kanalına giren 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar hayatını kaybetti.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için kanala giren 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar hayatını kaybetti. Cenazesi suya girdiği yerden 50 metre uzakta dalgıç polisler tarafından bulundu. Olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle Mavi Bulvarı'ndan geçen DSİ kanalında yaşandı. Enes Yaşar serinlemek amacıyla kanala girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Yaşar'ın bulunamaması üzerine durum 112 acil komuta merkezine bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler kanalda arama yaptı. Kanala giren dalgıç polisler Yaşar'ın cansız bedenini suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride buldu. Sudan çıkarılan Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve Tarsus ilçesinde bir un fabrikasında yapılan denetimde böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 10 ton un tespit edildi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ürünler imha edilirken işletmeye idari yaptırım uygulandı.
2: Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi.
5: Bunun böyle olmaması gerek. Fare pisliği ve küflenmiş ya da büyük ihtimalle tavandan bir şeyler damlamış.
6: Üretim alanının duvarlarının rutubetli olduğu, üretim alanı içerisinde metal malzemelerin olduğu,
7: un çuvarlarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
8: Müdürüm bir bakar mısınız? Yani bir tane değil binlerce böcek.
5: Abi yine baktığımızda bakın böcek ve hayvan dışkıları var burada.
2: Yaklaşık 3 milyon lira piyasa değerine sahip ürünler işletmeden alınarak imha edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.
9: Yanlışını savunuyorsunuz.
7: Olan çuvalların üzerinde fare pisliklerinin olduğu, aynı zamanda çuval içerisinde hamam böcekleri ve karıştırılmış soya unuyla satışa hazırlandığı görülmüş olup...
1: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Antalya istikametine giden otobüs kavşağa geldiği esnada bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 22 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
10: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destek

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi orijinal

0: yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza

0: İster tıkla, ister uğra.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık.

0: Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmen açıklanacak kongre takvimi öncesinde yeni partinin yeni siyasetini ve kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yeni parti muhalefet olmaktan, kaybetmekten bıkanların partisidir. Kazanmak isteyenler bize oy versin. Biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz, dedi.

0: Ayhan Kuriş'e yönelik soruşturmada aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahin, aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini savunarak araç kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde İHA fotokapan ve kara ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ankara'daki seri cinayetlerin faili yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar kapsamında Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler etkinliğine katılmak üzere Mersin'e geldi. Kardeş Göçerler etkinliği Mersin'de renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Yörüklerin geleneksel yaşam kültürüne ve dayanışmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden gelen tehditlere karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de burada yaptığı konuşmasında "Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Büyükeceli Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol düzenlemesi yaptı. Yoğun kullanılan 1,5 kilometrelik güzergaha 2000 ton sıcak asfalt uygulanırken sürüş güvenliği için trafik işaretlemeleri de yenilendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 7 ayında Teksin Alo 185 çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320.620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş

0: 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. 233 66 50

0: 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: 13.999 lira. Teknoloji tek masada güzel. Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya.

0: ya da iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz. Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli

0: etkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: kendimi inandırma.
1: Haberler.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmen açıklanacak kongre takvimi öncesinde yeni partinin yeni siyasetini ve kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yeni parti muhalefet olmaktan, kaybetmekten bıkanların partisidir. Kazanmak isteyenler bize oy versin. Biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz, dedi. Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahin, aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini savunarak araç kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde İHA fotokapan ve kara ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ankara'daki seri cinayetlerin faili yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar kapsamında Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler etkinliğine katılmak üzere Mersin'e geldi. Kardeş Göçerler etkinliği Mersin'de renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Yörüklerin geleneksel yaşam kültürüne ve dayanışmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden gelen tehditlere karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de burada yaptığı konuşmasında "Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Büyükeceli Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol düzenlemesi yaptı. Yoğun kullanılan 1,5 kilometrelik güzergaha 2000 ton sıcak asfalt uygulanırken sürüş güvenliği için trafik işaretlemeleri de yenilendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 7 ayında Teksin Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320 bin

620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fair benzinli motorlu Fiat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350. Yeni dönem
1: başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Koku. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde ne çıkan konular neler? Hafta sonunda onlara yer vereceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'e geldi. Ayrıntılarına birazdan yer vereceğiz. Yörük etkinliğine katıldı kendileri ve bir konuşma yaptı. Birazdan ayrıntılar ekranlarınızda olacak bu ziyaretle ilgili olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayalım efendim. Sayın Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecine girildikten ve çerçeve yasa kabul edildikten ve çerçeve yasayla ilgili olarak komisyonun kurulmasından, komisyonun çalışmasına başlamasından sonraki süreçte tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatil oldu. Sayın Cumhurbaşkanı istirahat ediyorlar ve tabii siyasi zeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılından itibaren çok hareketli toplantılar ve önemli konular Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Ayrıca tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin kongreleri de olacak. Bu da çok önemli bir durum. Ayrıca şunu da hemen belirtelim. Bir fesih var. Neyle ilgili bir fesih? O fesih Gelecek Partisi ile ilgili. Gelecek Partisi resmen feshedildi ve siyasi faaliyetlerine son verdi Gelecek Partisi, ki bundan iki hafta öncesinde Sayın Davutoğlu bu yönde bir karar aldıklarını açıklamıştı. Gelecek Partisi feshedildi, şu anda yok. Bunu da belirtelim. Tabii neler değişecek siyasi zeminde, bunu önümüzdeki süreçte çok daha net bir şekilde, özellikle de Eylül ayına girdikten sonraki süreçte net bir şekilde göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman sosyal medya hesabından açıklamalar yapıyor, yazılı olarak açıklamalar yapıyor. Son yapmış olduğu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayabilmemiz, yani dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, özellikle de yapay zeka konusundaki teknolojik gelişmeleri, ülkemizdeki gelişmeleri dünyaya entegre edebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bu konuda bilim insanı ve tekniker yetiştirerek nasıl yolumuza devam etmemiz gerektiği konusunda bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı açıklamasında.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonundaysa yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Erdoğan'ın paylaşımındaki infografikte ise kritik

0: Teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız. Kamu ve özel sektörümüzün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılayacağız. Başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız ifadelerine yer verildi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'da katılmış olduğu bir toplantıda ülkemizdeki ekonomik durum ve gelişmelerle ilgili bilgiler aktardı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare toplantısında konuştu.
2: Türkiye'yi değerlendirirken hem genelde hem yerelde dünyanın ve bölgemizin şartlarını, gidişatını çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlarla birlikte kendi politikalarımızı yine şekillendirmemiz gerekiyor. Son birkaç yıldır önemli gelişmeler sağladık. Her şeyden önemlisi 11 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremi bu yıl aşağı yukarı artık toparlamış oluyoruz. Belki gelecek seneye ufak tefek bir şeyler kalacak ama asıl büyük maliyeti bu yıl bitirmiş oluyoruz. Ama sadece konuttan ibaret değildi deprem bölgesindeki çalışmalar. Yollardan organize sanayi bölgelerine, hastanelerden okullara koca bir bölge yeniden inşa edilmiş oldu. Bu yıl sonu itibariyle 105 milyar dolar civarında bir maliyet oluşmuş olacak. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminde bütçesini çok akıllıca, disiplinli bir şekilde kullanarak bu büyük yükün altından kalkmıştır.
0: Ekonomiye ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl %3,6 büyüdüğünü belirtti.
2: Kur korumalı mevzuatı yine bu süreçte tamamen bitirdik. Merkez Bankamızın rezervlerinde ciddi artışlar oldu. Her ne kadar son dönemde savaşın etkisiyle bir miktar gerilemiş olsa da 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu. Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var. Onu maalesef bilançolara yansıtamıyoruz. Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar, keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir. Bizim bir resmi rezervimiz var, bir de milletimizin rezervi var. Bu rezerv çok daha büyük aslında ama bunu maalesef önemli oranda yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da farklı algılar oluşabiliyor küresel düzeyde. Bütçe açığımız ve cari açığımız yönetilebilir seviyelerde. Geçen yıl bu depremle ilgili harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %2,9 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nde %3 var biliyorsunuz, Maastricht kriteri. Birçok Avrupa ülkesi şu anda buna uymuyor, bunu gerçekleştiremiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı. Geçen yıl itibariyle %3'ün altında bir bütçe açığıyla kapatmış olduk.
0: Yılmaz, savaş ve artan enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl cari açıkta bir miktar yükseliş beklediklerini ancak seviyenin yönetilebilir kalacağını ifade etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'e geldi. Kendileri Toroslar ilçesinde Tırtar'da düzenlenen 2. Yörük Göçer etkinliklerine katıldı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez büyük bir etkinliğe katıldı. Toroslar Belediyesi tarafından Tırtar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kılıçdaroğlu vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le il yönetimi de eşlik etti.
3: Başkanlarım şeref verdiniz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu etkinlikte bir konuşma yaptı.
4: Toroslar'da yaşayan bir kültürü, bir yaşam biçimini, bir dayanışma ruhunu bu toprakların hafızasını yaşatmak için bir aradayız. Yörük demek yalnızca konar geçer bir yaşam biçimi demek değildir. Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur? Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Sevgili yürü kardeşlerim, Torosların rüzgarı bizimle olsun. Yaylaların bereketi sofralarımızdan eksik olmasın. Ocaklarımızın ateşi hiç ama hiç sönmesin. Kardeşliğimiz daim olsun. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tutuyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır. Kardeş göçenler, yürük etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yaşasın yörük kültürü, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın Torosların özgür ruhu, yaşasın Türkiye'nin birliği, beraberliği ve bütünlüğü. Hepinizi saygıyla sunuyorum, selamlıyorum. Bu arada belediye başkanımıza da bu etkinliğe verdiği katkı için, etkinliği düzenlediği için de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
5: Dilerimiz saygıdeğer protokol, yörüklerin selamını, Torosların bereketini ve bu toprakların kardeşlik duygusunu taşıyan bu anlamlı programda sizlerle olmaktan onur, şeref duyuyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin ziyaretinde ve temaslarında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de eşlik etti. Sayın Seçer de etkinliğe katıldı ve şöyle konuştu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yörük buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti. Başkan Seçer yörük şenliğinde bir konuşma yaptı. Seçer şu noktalara değindi.
6: Gidin Toros Dağları'na bakın. Orada bir yörük çadırı varsa ve dumanı tütüyorsa dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez. Tam da Atatürk'ün bu veciz sözünde olduğu gibi bizim kadim kültürümüz, yörük halkımız şanlı al bayrağına, Atatürk'üne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Onlara onur duyuyoruz. Bazı etnik yapıları, bazı inanç gruplarını siyasilerimiz genelde oy devşirmek için istismar ederler. Bu da Türkiye siyasetinin bir gerçeğidir. Burada tüm kalbimle söylüyorum, tüm benliğimle söylüyorum, kentin şehri emini belediye başkanı olarak söylüyorum, yörüklerle gurur duyuyorum. O çalışkan halktan, elin asırlı halktan, yüzü güneş yanığı halktan ötürü burada Mersin'de Mersinli olmaktan gurur duyuyorum. Biz Türkiye'de adaletsizlikten bahsederken hiç yönetim sergilediğimiz şehirde kendi vatandaşlarımıza adaletsizlik yapmak Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaraşır mı dedik ve herkese eşit davrandık. Herkesi kucakladık. Üretici yörük kardeşlerimize, bunlar biliyorsunuz, bunların ekonomik geliri hayvancılıktır. Küçük tarımsal üretimdir. Hayvansal destekler veriyoruz. Gelin köyümüze.

0: destek olalım. 2019 yılından bu yana istikrarla sürdürdüğümüz hayvancılık projesini devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz göçerlerimiz yaz boyunca yaylada kaldı. Onlara su tankeri desteğini devam ettiriyoruz. Yine onlar için dağın başında televizyonu var, elektrikli eşyası var. Elektriğe de ihtiyacı var. Çocuklarının da yaz tatilinde okumaya ihtiyacı var. Güneş paneli desteklerini sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Göç yolları önemlidir. Bugüne kadar emin olun, geçmiş yönetimleri karalama adına söylemiyorum. Ama biz göç yollarını bile, o dağın başındaki, Torosların başındaki göç yollarını bile şehrin merkezindeki ana caddeler gibi pırıl pırıl yaptık. Çünkü yörüklerimize her şey yaraşır dedik. Yörük kadınlarımıza dağ köylerine kadar mobil kuaför gönderiyoruz. Onların da güzel olmak hakları. Kuaförümüz gidiyor, köylerde, dağ köylerinde yörük kadınlarımıza hizmet ediyor. Yine çocuklarımıza gezici kütüphane, çocuklarımıza yönelik sosyal etkinlikler. Bunları devam ettireceğiz. Değerli misafirler, vatandaşlarımıza ayrım yapmadan hizmet ettik. Ama bir şeyden hiç çekinmedik. Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da övüş duyuyoruz. Hiç çekinmeden. Bunu gönülden, samimiyetle söyledik. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve bu değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var. Bizim de partimizde yıllarımız var. Çok köklü bir, güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir. Bugüne kadar partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüceltmek için mücadele ettik. Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Etkinliğimizin güzel geçmesini diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Etkinlik Toroslar ilçesinde düzenlendi. Etkinliği Toroslar Belediyesi düzenledi. Toroslar Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Yıldız da etkinlikte bir konuşma yaptı. Mersin'in Toroslar ilçesinde 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
2: Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız karşıladı. Protokol üyeleri temsili yörük göçü yürüyüşüne katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız şu ifadeleri kullandı.
3: Kıymetli yörük kardeşlerim, kıymetli komşularım, sevgili hemşerilerim, şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hemşerimiz olan Yaşar Kemal'e soruyorlar. Diyorlar ki, yörük kimdir? Yaşar Kemal, yörük diyor, sofrası yerden kalkmayan, mezarının yeri belli olmayan insan topluluğudur. Evet, yörükler bu kadar Ali Cenap, bu kadar yüksek yürekli insanlar, mertler, gerçekten yiğitler, gerçekten sofralarını herkesle paylaşabilecek kadar dayanışmaya açık insanlar. Ve fakat yörükler son yıllarda maalesef sadece bir folklorik malzeme gibi görülmeye başlandılar. Sadece şenlikler düzenlenip, halaylar çekilip, oyunlar oynanıp, eğlenilip gidilen yerler haline gelmeye başladı. Yörük

0: etkinlikleri. Halbuki yörüklük sadece folklorik bir değer değil. Yörüklük aynı zamanda bir üretim modeli. Yörüklük aynı zamanda bir yaşam modeli. Yörüklük aynı zamanda bir ekonomik model. Nereden çıkarıyoruz? Çünkü belli ki son yıllarda yörükleri o kadar çok ihmal ettik ki, onları o kadar çok folklorik değermiş gibi görüp oraya indirgedik ki, soframıza gelen peynir her gün biraz daha pahalanıyor. Soframıza gelen süt her gün biraz daha pahalanıyor. Soframıza gelen, hatta gelemeyen et her gün biraz daha pahalanıyor. Eğer biz bir politika oluşturamazsak, gerçekten yörükleri koruyacak, onların üretimlerini devam ettirebilecekleri mekanizmaları oluşturamazsak, bir müddet sonra zaten yarısından fazlasını ithal ettiğimiz eti, sütü, peyniri tamamen ithal yemeye başlayacağız. Halbuki şu dağlar, ki benim de çocukluğumun yazlarının geçtiği yerler, her bir oymakta en az 5-6 tane çadır, 5-6 bin tane koyun olurdu. Şimdi geçen hafta gittim onları bu şenliğe davet etmeye. Maalesef oymakların çoğu boş, hayvanların yerinde yerler esiyor. Çünkü neden? Onların meraları maden ocaklarına açıldı. 3-5 tane madenci daha kolay para kazanacak diye yörüklerin meralarını maden ocaklarına açtık. Yörüklerin meralarını imara açtık. Artık yörükler ne yazın ne kışın konaklayabilecek meralar bulamıyorlar. Hayvanlarına yedirdikleri samanı bile artık ithal eder olduk. Dolayısıyla eğer hala bir gıda güvenliğinden söz etmek istiyorsak, hala sofralarımıza et, süt, yoğurt, peynir gelmesini istiyorsak, yörüklerin desteklenmesi lazım gelir. Çok zor bir iş değil. Bu memlekette 30 milyona yakın sosyal güvenlik kurumuna bağlı insan var. Yahu 1 milyon da yörüğü sigortalı ediverin, ne olacak? Yörüğün çocuğunu okula götürecek bir mekanizma kurun, ne olacak? Yörüğün karısı çocuğu hastalandığında onun yanına gidebilecek bir ambulans tahsis ediverin, ne olacak? Bu çok basit meseleleri çözdüğünüzde, Yaşar Kemal'in dediği gibi, Ali Canap yörükler, yüreği büyük yörükler, emin olun inatla üretmeye devam edecekler. İnatla sizin sofranıza eti, sütü, yoğurdu getirmeye devam edecekler. Kıymetli konuklarımız, ben bu ortamı hazırlayan, bu şenliğin ikincisini organize eden bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde, Büyükşehir Belediyesi'ndeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. 3 gündür, 4 gündür bu alanın oluşturulması için, yerlerin temizlenip yolların yapılabilmesi için, gerek Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, gerek Toroslar Belediye'mizin ekipleri çok çaba sarf ettiler. Ben hepinize, hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Etkinliğimize, şenliğimize katıldığınız için Sayın Genel Başkanım, size, tüm protokol üyelerine ve tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır

0: Karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: oku. Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Asgari ücret. Tabii kamuda asgari ücret tartışmaları çok fazla değil. Çünkü kamuda asgari ücretle çalışanların sayısı istatistiklere girecek kadar bile değil. Ama özel sektör maalesef 17 milyon çalışanımızın yaklaşık 6 milyondan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Bu gerçekten Türkiye'nin büyük bir sorunu. Dünyada tablo şu: Avrupa Birliği ülkelerinde, Almanya'da asgari ücretle çalışanların oranı %8-10, İtalya'da, İspanya'da bu rakam biraz daha aşağıda, Fransa'da, Hollanda'da rakamlar biraz üstte. %10-8 arasında toplam çalışanların içerisinde asgari ücretlerin oranı. Bizim ülkemizde ise son asgari ücret tespitinde bize Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığımız veriler yaklaşık %51 nokta küsür asgari ücretle çalışanlar.
7: Arslan, bazı işverenlerin çalışanların ücretlerini asgari ücret üzerinden göstererek vergi kaçırdığını ve işçilerin emeklilik haklarının da olumsuz etkilendiğini savundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi gerektiğini belirten Arslan, Türk İş, Hak İş ve DİSK'e çağrı yaptı.
6: Herkes biliyor asgari ücretle neden çalışılmadığını, gerçek rakamların ne olduğunu maalesef. Bakanımız da devletimiz de biliyor. Birbirimizi aldatıyoruz. Onun için Türkiye'de bir kesim asgari ücretle geçinmek zorunda kalırken

0: bir başka kesim asgari ücretten bir kısım çıkarlar elde ediyor. Vergi kaçırıyor, ücretleri manipüle ediyor. Devlet de aynı zamanda verginin kayıplarının peşine düşüyor. Onun için asgari ücreti çözmemiz gerekiyor. Hak işi olarak asgari ücretle ilgili özel ve özgün bir çözüm getirdi. Geçen yıla kadar asgari ücret tespit komisyonunun artık misyonunu tamamladığını, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini, yeni bir asgari ücret tespit komisyonunun oluşması gerektiğini hep anlatmaya geldi. 50 yıl anlattık. Kimse anlatamadı. Nihayet Türk İş ve Sayın Başkanı Ergun Atalay geçen yıl dedi ki biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değişmediği sürece katılmayacağız. Günaydın. Ama yine de iyi. Geç oldu ama yine de iyi oldu. Sayın Başkan'ın 50 yıl sonra asgari ücret tespit komisyonunun değişmesi gerektiğini söylemesi çok kıymetli. Ve bu sözlerin arkasında durdular. Geçen yıl asgari ücret tespit komisyonuna işçi kesimi katılmadı. Buradan sesleniyoruz. Sayın Türk İş Başkanı Ergun Atalay'a, Türk İş yönetimine, hükümetimize, Sayın Bakan'a ve devletimize buradan çağrı yapıyoruz. Geliniz işçileri dışarıda tutan, işveren ve hükümetle asgari ücreti belirleyen bu yapıdan vazgeçin. Artık işçiler katılmıyor. Siz bizim katılabileceğimiz bir modeli beraber inşa edelim.
1: Arslan 3 konfederasyonun bir araya gelerek yeni komisyon modelini belirlemesini ve hükümete ortak bir öneri sunmasını istedi. Kocaeli'nde derede mahsur kalan kedi itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtuldu.

Meksika'da fırtına sırasında Luna Park'taki salıncakta mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Londra'da hırsızlar ATM'yi çalmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

0: Ankara'da Nallıhan ilçesinde maden kazası yaşandı. Bir madende, bir galeride basınç nedeniyle oluşan çöküntü sırasında bir madenci hayatını kaybetti. Yaralılar var.
1: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Elektrik Üretim ve Madenciliğin Kal Sektörü 510 numaralı üretim panosunda iş kazası meydana geldi. Üretim ayağında tavanı tutan şiltlerin arkasında göçük oluştu. Göçük nedeniyle meydana gelen hava basıncının etkisiyle işçiler etrafa savruldu. Kazada 34 yaşındaki iki çocuk babası Erdi Tolga Kahveci hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
2: Kömür bloğunun düşmesi sonucu oluşan bir hava basıncından kaynaklı bir kaza yaşandı. Kazada maalesef ki bir vatandaşımızı kaybettik. Toplamda 20 kişi etkilendi. Bunun bir kısmı yaralı, bir kısmı da içerideki dumandan, gazdan ve kömür etkisinden, basınçtan etkilenmeler oldu. Bunlardan 4 tane vatandaşımızın durumu ağır. Bunların 2 tanesi sevk edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde içerideki iki hastamız da Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkleri tamamlandı. Onlar gönderilecek. Diğer hastalarımızın genel durumu itibariyle iyi. Bu olay her boyutuyla adli, idari olarak araştırılacak. Sebebi nedir? Bir kusur var mıdır, yok mudur? Neden dolayı oluşmuştur? Bunları bilirkişi incelemesi, adli inceleme ve idari inceleme sonucunda da karar verilecek.
0: Efendim bu yaşanan olayla ilgili tabii gözaltılar oldu. Madende çalışan maden direktörü ve aynı zamanda madende görevli maden işletme müdürü, maden sektör sorumlusu ve maden vardiya amirinin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Diğer haberimizde Ankara'dan. Ankara'da çalışan bir kişi iş yerinin bulunduğu yerde başka bir iş yerinde bakılan, beslenen bir köpeğin iddiaya göre köpek oyun oynamak istedi. İşte o köpeği görünce o köpeğin kendisine yaklaştığı sıralarda köpekten kaçtı. Kaçarken düştü, başını çarptı, ağır yaralandı. Hastanede 15 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti.
1: Ankara'da köpekten kaçarken yere düşüp başını çarpan 15 yaşındaki Berat Yücel hayatını kaybetti. Olay Yeni Mahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışan Yücel malzeme almak için gittiği sırada üzerine doğru koşan Alman kurdu cinsi köpekten kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra yere düşerek başını çarpan Yücel ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3: Gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten kendisi. Böyle herkese koşarak böyle oyun oynamak istiyordu. Bu şekilde bir köpekti. Ve çocukların hepsi bunu gördüğü zaman hepsi böyle kaçıyor böyle zaten. Öyle bir şey. Çocukların hepsi öyle. Ben de mesela kendimin 18 yaşında bir çocuğum var. Köpek gördüğü zaman kaçabildiği kadar kaçıyor, şey yapıyor. Ya çok üzüldük.
1: Olayın ardından köpeğin sahibi üye gözaltına alındı. Hakkında taksirle öldürme ve hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma suçlarından işlem başlatıldı. Üye işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki arkadaş kanal kenarında yürürlerken birisi kanala düştü. Diğeri de hemen düşen arkadaşının peşinden atladı, onu yakaladı ve kanalın kenarında tutunarak onun sürüklenmesini engelledi. İtfaiye yetişti, ikisini de kurtardı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakaladı, kenarda tuttu. İtfaiye ekipleri de kurtardı. Kanala inen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şahsı yukarı çıkardı. Hazır bekleyen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.
0: Yine Tarsus'ta 25 yaşında genç bir İngilizce öğretmeni kanala girdi, yüzmek istedi ama boğularak hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için kanala giren 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar hayatını kaybetti. Cenazesi suya girdiği yerden 50 metre uzakta dalgıç polisler tarafından bulundu. Olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle Mavi Bulvarı'ndan geçen DSİ kanalında yaşandı. Enes Yaşar serinlemek amacıyla kanala girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Yaşar'ın bulunamaması üzerine durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler kanalda arama yaptı. Kanala giren dalgıç polisler Yaşar'ın cansız bedenini suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride buldu. Sudan çıkarılan Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri bir un fabrikasını denetledi. 30 ton katkı maddesi, içerisinde olmaması gereken katkı maddesi olan böceklenmiş ve küflenmiş un ele geçirildi.
1: Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi.
4: Bunun böyle olmaması gerek. Fare pisliği ve küflenmiş ya da büyük ihtimalle tavandan bir şeyler damlamış.
5: Üretim alanının duvarlarının rutubetli olduğu, üretim alanı içerisinde metal malzemelerin olduğu,
6: un çuvallarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
7: Müdürüm bir bakar mısınız? Yani bir tane değil, binlerce böcek.
8: Abi yine baktığımızda bakın böcek ve hayvan dışkıları var burada.
1: Yaklaşık 3 milyon lira piyasa değerine sahip ürünler işletmeden alınarak imha edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.
9: Yanlışını savunuyorsunuz.
10: Olan çuvalların üzerinde fare pisliklerinin olduğu, aynı zamanda çuval içerisinde hamam böcekleri ve karıştırılmış soya unuyla satışa hazırlandığı görülmüş olup.
0: Efendim Afyon'da yaşanan kazada bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. 22 kişi yaralandı.
1: Afyon Karahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Antalya istikametine giden otobüs kavşağa geldiği esnada bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden sağlık

0: Ekipleri ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 22 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Mutlu bir akşam diliyorum. Yine mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar gelişmelerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları.

0: bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmen açıklanacak kongre takvimi öncesinde yeni partinin yeni siyasetini ve kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yeni parti muhalefet olmaktan, kaybetmekten bıkanların partisidir. Kazanmak isteyenler bize oy versin. Biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz, dedi. Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahin, aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini savunarak araç kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde İHA fotokapan ve kara ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ankara'daki seri cinayetlerin faili yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar kapsamında Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler etkinliğine katılmak üzere Mersin'e geldi. Kardeş Göçerler etkinliği Mersin'de renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Yörüklerin geleneksel yaşam kültürüne ve dayanışmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden gelen tehditlere karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de burada yaptığı konuşmasında "Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Büyükeceli Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol düzenlemesi yaptı. Yoğun kullanılan 1,5 kilometrelik güzergaha 2000 ton sıcak asfalt uygulanırken sürüş güvenliği için trafik işaretlemeleri de yenilendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 7 ayında Teksin Alo 185 çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320.620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: koku. Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686

0: 06-44-44.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin

0: bir yaz dileriz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk

adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: dev ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yılların tecrübesi

0: lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima senin.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324-503-3591 veya 0534-891-3274.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonun sosyal medya hesaplarını üzerinden de takip et.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarından, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalar.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu yükseliyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve farklı mesafeleri.
1: Rüzgar kuzey doğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

çöküyor yüreğime. İşte o an bütün kalbim acıyor. Seviyorum, seviyorum, kimselerden saklayamam aşikar. Seviyorum, seviyorum, yüreğimde şimdi gerçek sevda var. Yaşayamam, yaşayamam senden ayrı kalırsam bir an bile. Paylaşamam, paylaşamam, seni inan, seni inan kimse. Seviyorum.